0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda.
2: Ya.
1: Cilveli değil mi sanki bomba? Tavlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?
3: Nefis.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydın millet, iyi haftalar diliyorum herkese. Adım Sabahların Efendisi ve şu anda tatilde olmam gerekirdi. Ancak radyo sunucusu olduğum için çalışıyorum. Birinci sebep, canlı yayını boş bırakmak bir yayıncı için çok akıllıca bir şey değil. İkinci sebepse dediğim gibi radyo sunucusu olduğumdan ve maaşımdan ötürü maksimum 55 kilometre ötedeki yerlere tatile gidebiliyorum. Ona da değmez diye gitmiyorum. Radyo Enerji burası. Bu kadar uzun yıl çalıştınız mı? Eviniz gibi oluyor radyo kanalınız. Bu güzel bir şey. Ama işte ev dediğin yerde sadece senin istediğin kişiler yaşar ya genelde. Burada bir takım, yok efendim, yayın yönetmeciymiş, yayın direktörüymüş. Şey gibi düşünün, böyle en sevmediğiniz akrabanız sizde kalmaya gelince ne hissediyorsanız aynısını hissettiriyor. Gerçekten. Ya bence çok sevgili dinleyiciler, değerli milletim, tam 21 yıldır magazin sanayisinde çalışan herkes beni aşırı derecede kıskanıyor ve çekemiyor. Bak, Kıbrıs'ın en ünlü radyo sunucusu olduğum halde bir tanesini bile görmedim. Bak, ünlü insanlarla birlikte yaşadım, yanıma bile uğramadılar. Sonunda büyük bir fedakarlıkla güzel bir kadınla evlendim. Yani 7 yılda bir tane haberim çıktı, o da maytap patlattım diye. Maytap patlattım. Gün ortası, büyük ihtimalle kim bu manyak gün ortası 26 tane maytap patlatan, bu manyak kim diye ilgilerini çektim. Ama ben kindar bir insan değilim. Yayınlarımda bütün yaptıkları yalan yanlış haberlere yer verdim. Ya gülmeyin arkadaşlar, magazin dediğiniz şey boş ve akvaryuma olta atıp dur ya belki bir şey çıkar mantığıyla çalışan bir sistem. Ve genel olarak ünlüler böyle çok can yakmadığı sürece reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla çok da biklenmiyorlar. Mesela hatırlıyor musunuz Barış Arduç'un Hande Erçel'le yakın sahneleri yüzünden Gupse ile araların açıldığı filan yazıldı, çizildi ya. Hiç sanmıyorum. Bence bu haberin çıktığı akşam bile evde kuru fasulye pilav yiyip dizi izliyorlardı. Artı sonra düşündüm de ben zaten 21 yıldır Kıbrıs'ın en ünlü radyo sunucusuyum. Yani magazin haberi yapsalar ne olacak ki? Bir hayırsever üstüme radyo mu yapacak? Ne yapacak? Bir faydası yok ki bana. Yani oyuncu değilim, bir şey değilim. En iyi radyoda da çalışıyorum zaten. Evet. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum belli ki. Pekala. Yeni bir haftanın başlangıcını yaptık. Nefis bir pazartesi sabahında. Neyi unuttuk millet? Pazartesi şarkımızı. Haydi o zaman hep birlikte söyleyelim mi? Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi. Hep pazartesi. Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi hep pazartesi. Pekala, günaydın mesajları önemli. Biliyorsunuz Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak olur. Günaydın mesajı alabiliriz. Ya da WhatsApp numaramız var 0533-888-1010. Oraya da bir günaydın mesajı efsane olur. Hadi bakalım. Kompas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların efendisi. Umarım programlarımı beğeniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Özellikle pazartesi sabahları bizim için de bir miktar zor oluyor. Çünkü siz en rezil halindesiniz. Yani sizleri kendinize getirtmek, yüzünüze tebessümler kondurmak pazartesi günleri gerçekten çok zor oluyor. Yani bizim işimiz de iş değil ha. Yani ama seviyoruz sizlerle birlikte olmayı. Aracınızda işe giderken kulaklarınızda bizim olmamız bize keyif veriyor. Ha bir de yüz yüze tebessümler kondurduk mu? Ha değmeyin keyfimize. Vallahi billahi. Hazır aklımdayken bir ilginç fenomeni sizlerle paylaşmak isterim. Soruyu soruyorum. Neden fakir insanların satın aldığı hisse senetleri sürekli çakılıp düşerken zengin insanların aldığı hisseler tavanı delip Andromeda galaksisinden dışarı fırlamaya çalışıyor? Yani hiç mi denk gelmez? Yani bir fakir de bir kereliğine kazara yükselen bir kağıt alamadı mı ya? Yanlışlıkla da olsa olur. Ben bu yatırım işlerinden anlamadığım için karım 2 sene önce hisse senedi aldı bir miktar. Dedi ki ileride çok şaşırtacak bu kağıtlar bizi. Şimdi 2 sene geçti. Ben de çok sabırlı bir insan değilim. Karıma dedim ki hayatım ileride derken tam ne kadar ileride şaşıracağım? Çok merak ediyorum ben. Çünkü 53 yaşındayım. Yani böyle eğer yaptığın plan 2000'lilere falan uzanıyorsa büyük ihtimalle tek başına şaşıracaksın. Yani hatırlatmak istiyorum. Şey dedi, ya aşkım bu elimizin ulaşabileceği bir para değil bu. Bir emeklilik garantisi olarak bakmak lazım dedi. Ya o zaman dedim, yani aşkım kendimi tekrar etmekten hoşlanmıyorum ama 53 yaşındayım. Ve 6 sene sonra emekli oluyorum. Yani bana hani yaklaşık bir yıl, yani kısaca 4 haneli bir sayı söylemeni, zikretmeni çok isterim. Ya suratını astı küstü benimle ya. Ben dedi geleceğimiz için yatırım yapıyorum, sen dalga geçiyorsun. Ya aşkım dedim, aşkım vallahi de billahi de dalga geçmiyorum, param yok. Yani 70 yaşına geldiğimde seninle hatırlıyor musun hanım 2026'da su parasını ödeyemedik ama sen kağıtlara dokundurtmadın zamanı değil diye. 2 hafta duş yapamamıştık maaş yatana kadar. diye böyle sohbet edip kahkahalar arasında bu tatlı anıyı konuşmayacağım. O yüzden bana tarih vereceksin. Tamam mı? neyse yine başladık vır vır değil mi? Neyse ayrılmayın arkadaşlar. Program keyifli, program güzel. Güncel konular, evlilikler, efendime söyleyeyim ayrılıklar, boşanmalar. Dediğim gibi sakın ayrılmayın. Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı. Ayrılmayın. Ayrılırsanız fena olur.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ben seni.
1: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
2: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
3: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
6: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Nokta.com. Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Nihalist Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendi. Geldi geldi sabahların efendisi. Sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, Radyo Enerji'de sabahların efendisi %100 canlı yayında günaydınlar diliyorum. Rusya'dan bir haberle yola devam edelim. Dünya medyasına düşmüştü. Rusya Savunma Bakanı Andriy Belousov'un sevgilisi olduğu öne sürülen Maria Shalayeva'yı 100 milyon dolarlık askeri kargo uçağıyla manikür randevusuna gönderdiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. Tabii bütün dünya yazdı bunu arkadaşlar. Şimdi halen soruşturuyorlarmıştı. Ya ben çok etkilenmedim açıkçası. Yani adamın kendi uçağı bile değil. Yani kıza, yani arkadaşının arabasıyla kıza hava yapmak gibi bir şey, anlatabildim mi? Artı açık konuşacağım. İş yerlerinde bazen böyle şeyler olur. Hoş görmek lazım. Ya ben de bir keresinde Radyo Enerji Sekreteryası'ndan karıma iki tane A4 fotokopi kağıdı götürdüm. Ne? Radyomuzun kargo uçağı olsa ben de karımı maniküre yollardım. Kağıt var bizde. Ve dijital çağda yaşadığımız için hiç kimse kağıdı kullanmıyor artık. Büyük ihtimalle 2009 yılından kalma bayat kağıtlardır onlar. Yapmıyor musunuz siz Allah aşkına ya? Dürüst olun. İşinize yarayan şeyleri böyle ceplemediniz mi hiç? Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz ama... Ya öyle ya, içimden geldi. Ama mama yok. Keyifliyiz. Yani biz radyo sunucularının asla aması olmamalı. Çünkü amacımız belli. Sizin yüzünüze tebessüm kondurmak, kendimizin değil. Ha, biz de isteriz dinleyicilerimiz bizim yüzümüze böyle gülücükler kondursun. Onda nasıl yapacaklar? Tabii ki günaydın mesajıyla. İsterseniz Instagram'dan sabahların efendisine direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız var, 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan da günaydın mesajlarınızı alabiliriz. Ve şimdi Kombos Otomotiv'in öğretmenler için müthiş kampanyasını anlatmaya geldi sıra. Evet, direksiyon başındakiler, kahvesini yudumlayanlar, güne bomba gibi başlamak isteyen tüm öğretmenler, kulaklarınızı dört açın. Bugün canımız ciğerimiz öğretmenlerimiz için kelimenin tam anlamıyla bir çılgın haberle geldik. Serhan Kombos Otomotiv ve ÖYAK el ele verdi ve öğretmenlerimize özel bildiğiniz kırmızı halıyı serdi millet. Hocam, bir Mercedes al da bizi gezdir diyen öğrencilerinize, meslektaşlarınıza hava atma vakti geldi. Öğretmenlerim, hayalinizdeki o gıcır gıcır Mercedes Benz konforuna ulaşmanız için hazırlanan dev müfredatı açıklıyorum. Sıkı durun. Sıfır faiz. Matematik öğretmenlerimizin bile gözlerinden kalpler çıkartacak cinsten sıfır faiz. Tam %0%. 36 ay vade. Evet, yayla gibi geniş. Tam 36 ay rahat rahat ödeme seçeneği. Tüm modellerde bir de. Hani şu model olur mu, bu uyar mı diye düşünmek yok. Tüm Mercedes Benz modellerine geçerli. Yıllarca siz bize ders verdiniz, ödev verdiniz. Şimdi bu fırsatı kaçırmamak için sizin için en büyük ödev direksiyon başına geçip o yıldızın keyfini çıkartmak öğretmenler. Okula müdür olasından bile daha havalı bir giriş yapma sırası sizde. Eğitime değer katan öğretmenlerimize özel bu avantaj kaçmaz. Hemen not edin, detaylı bilgi hattını veriyorum. 0533-866-1310. Bir kez daha tekrarlayalım. 0533-866-1310. Hadi bakalım, ilk fırsatta doğruca Kombos Otomotiv showroomlarına. Öğretmenlerimize Kombos güvencesiyle en keyifli, en yıldızlı sürüşler yakışır.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, İçmiş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların efendisi pazartesi sabahı da görevinin başında. Amacı belli, cebini doldurmak. Onun dışında yüzünüze tebessümler kondurmak. Kafiyeli olsun diye söyledim zaten. Şimdi bir derdim var millet. Herkes çok sinirli. Ve bundan anormal derecede rahatsızım millet. Yani kimse bana sormadı. Sabahların efendisi acaba etrafında bu kadar sinirli insan istiyor musun diye. Çünkü bilirsiniz bütün önemli şeyleri önce bana sorarlar. İnsanlar sinirli olmak istiyor. Sabahların efendisi izniniz olur mu? Hayır, tabii ki hayır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Değil mi? Eskiler bir şey söylemiş, biliyormuş da söylemiş. Sinir ne abicim, gerek yok bence ya. Bu arada az önce yalan söyledim. Kimse bana hiçbir şey danışmadı. Ve sürpriz, asla danışmayacak. Önemli değil ya, önemli değil. Ben de zaten sürekli bir takım sorulara cevap vermek isteyen biri değilim. Yani bana ne her şeyden önce? Anlatabiliyor muyum? Bana ne ya? Yani kendi derdim kendime yetiyor. Ben daha aynaya bakıp sen kimsin diye sorduğumda cevap veremiyorum istendiğini, anladın? Yani toplumdaki sinir kat sayısına nasıl cevap vereyim millet? Nasıl? Kat sayı mı? Matematikte kat sayı, polinomun bazı terimlerinde herhangi bir ifadenin bir serisindeki çarpma faktörüdür. Şimdi bu katsayıyı açıkladım. Bu açıklamayı anlamayanlara daha açık bir şekilde anlatmayı okey isterdim ama ben de bir şey anlamadım. Evet, bu yüzden kamuoyundan özür dilerim. Kamuoyu bile tam olarak ne demek onu da tam bilmiyorum ben gerçekten. Bakın bir şey diyeceğim. Neden beni olduğum gibi kabul edip rahat bir nefes almaya çalışmıyorsunuz? Söylesenize. Ya sinirli insanlarla iletişim kurmak zor oluyor. Misal adam köpeğini gezdiriyor, köpek tuvaletini yapıyor, sahibi de toplamadan yoluna devam ediyor. Arkasında affedersiniz diyorsun. Ne var? Ne var diye cevap veriyorsun. Burası özgür bir ülke. İster toplarım ister toplamam gibi saçma sapan. Bu arada bu özgür ülke kartını oynamak meselesi var ya. Ya bu özgür ülke kartını oynayan hiç kimse bugüne kadar iyi bir şey yapıp da bunu söylemiyor. Vallahi ya. Atıyorum fakir birine 1 milyon lira verip karışmayın burası özgür bir ülke. Ya da büyük bir okul inşa edip kimse işime karışmasın burası özgür bir ülke diyenini duymadım ben. Neyse. Ben bazen kendim şahsen konuşurken bile kendimi anlamakta zorlanıyorum. Umarım siz de aynı zorluğu yaşamıyorsunuzdur millet. Ya açıkçası konuştuğumu anlıyorum anlamasına o kadar zor bir şey yok çünkü konuştuklarımda zor bir şey yok. Asıl problem bunları neden konuştuğumu anlamıyorum. Bu çerçevede lütfen yayınımı dinlemeye devam edin ve dinlerken iyi şanslar diliyorum. Hadi bakalım burası Enerji, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya ne

0: çok güzel.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın, günaydın Allah beyler, günaydın Şahinada. Her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp geçiyor. Bak ilk saatin sonuna geldik. Güzel bir saat olduğunu tahmin ediyorum. En azından o saatte yolculuk yapan herkesin yüzüne tebessümler konduğumuzu. Gönlümüzü. Evet, anladınız siz ya. Her gün defalarca söylüyorum. Pekala. İkinci saatte sevgili Ece ile birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Radyo Enerji.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve ikinci saatin startını verdik ama Ece yok. Şimdi bir seslenelim bakalım, bizi duyacak mı? Ece! Ece, program başladı! Duyarsa gelir, ah geldi valla. Günaydın, günaydın.
1: Ben hiç böyle çağrılmamıştım yani.
0: Öyle öyle. Önemli insanları bu şekilde çağırıyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın?
1: İyisiniz, nasılsınız?
0: Çok mersi. Gözlerimden uyku akıyor.
1: Yok yok.
0: Kaç saat? Bak başladı yine. Kaç saat uyudun?
1: 4 falan.
0: 4 saat. Neden? Evet.
1: Uyuyamadım, uyku tutmadım.
0: Yani bir iş hayatından dolayı yoğunluk?
1: Yok ya, keyif böyle...
0: Neler düşündün de uyuyamadın? İtiraf et, yani bir kadın olarak ne girdi kafana da uyutmadı seni?
1: Sence endişeler, endişeler, acabalar...
0: Değil mi? Kurgular.
1: Kurgular, senaryolar.
0: Tabii tabii, müthiş, evet. Müthiş. Neyse, yeni bir haftaya başladık, hiç canımızı sıkmıyoruz. Ya, bugün pazartesi, iyiyiz. Biliyorsun, pazartesi. Keyifli olmak zorundayız, doğru söyledin. En azından dinleyiciye de o enerjimizi...
1: Her zaman.
0: Hiç görmedik sen de şu anda.
1: Geliyor birazdan.
0: Gelir
1: İkinci anonsta.
0: Tamam, süper. Günün sorusunu sorduk millet. Enerjinin sayfasında hikayede paylaştık. Güzel de bir soru. İstersen soruyu hemen senden alalım.
1: Tabii. Etrafınızdaki insanlar, işte eşiniz olur, komşunuz olur, iş arkadaşınız,
0: evet,
1: arkadaşlarınız olur. Böyle bir gün ortadan kaybolsa nerede olduğunu düşünürsünüz? Neden?
0: Nerede olduğunu düşünürsünüz? Neden? Ya. Sevdiğiniz arkadaşınız, aşk böceğiniz, değer verdiğiniz insan bir gün yine ortadan kaybolsa...
1: Nereye gittiğini düşünüyorsunuz,
0: evet,
1: yani?
0: Aklınıza ne gelir? İlk olarak onu soruyoruz. Neden olduğunu da soruyoruz tabii ki. Nasıl ulaşacaklar bize?
1: Instagram üzerinden. Enerji dokunuyorum. Yani bu bilgi bir... Nasıl aklıma geldi bilmiyorum ama.
0: Süper.
1: Instagram hikayelerden paylaştık. Bugünlük enerji931, nrgplay.com, kendi hesaplarımız, sabahların efendisi DJ Ece IM'den ve tabii ki de WhatsApp hattımız 533-888-1010.
0: Bizim WhatsApp hattımız, buradan da ulaşıp yorumlarınızı, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevdiceğiniz arkadaşınız, değer verdiğiniz bir insan bir günlüğüne ortadan kaybolsa acaba nereye gitmiş olabilir?
1: Evet ya, hani böyle ya şu insan kesin şuradadır. Hani kesin, atıyorum polis karakolunda bak, buluruz falan.
0: Bak senin var bir bildiğin. Hadi sen söyle. Sevdiceğin, değer verdiğin insan, en değer verdiğin insan bir günlüğüne ortadan kaybolsa nerede olabilir?
1: Ay panikler insan, bir her yeri arar. Değil falan. Ay yani
0: şey geldi mi aklına, eski sevgilisi?
1: Gelmedi ama şu an beni bitirdin. Bunu düşüneceğim. Bu konu üstüne bir kavga edilecek.
0: Bence ilk akla gelen o diye düşünüyorum.
1: Olabilir eski sevgilisinin kapısında.
0: Ben hiç düşünmedim ha. Yani nereye giderse gitsin modundayım herhalde.
1: Gerçekten. Bıkmıştık. Gitsin işte, bir gün yok o.
0: Bir gün yine. Aynen. Düşünsene. O bir gün ne kadar güzel olur ya. İnanamazsın bak. Neyse, biz çok daha derine inmeyelim. Tehlikeli sular bunlar. O yüzden sizlerden yorumları alalım arkadaşlar. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ya da dilerseniz enerjinin sayfasında ve beraberinde bizim sayfalarımızda paylaştık. Hikaye olarak altına da bir butoncuk koyduk. Tıklayıp cevaplarınızı verin diye. Hafta hadi sonu bakalım. Çalıştın mı sen bu arada?
1: Çalıştık tabii.
0: Neredeydi?
1: Raya'daydık. Hafta sonu cuma cumartesi çok keyifliydi.
0: Eğlenceliydi.
1: Bir gün bekleriz.
0: Vallahi gelirim ha.
1: Sen güzel yemek yemeyi seviyorsun.
0: Yemekler iyi mi?
1: Çok iyi. Oo. Yani bir
0: bak
1: şey
0: işte,
1: diyeyim mi?
0: Beni vurdun şu anda.
1: Hani standartın çok üstünde.
0: Süper.
1: Hani güzel kebapçılar, güzel et restoranları vardır.
0: Nerede Raya?
1: Raya Girne'de.
0: Tamam.
1: Grand Paşa Otel'in terasına açıldı.
0: Vay.
1: Yeni açıldı.
0: O kadar reklam yaptık, bir yemek verir herhalde. Nasıl gizli gizli gülüyorsun?
1: İçime gül.
0: Canım verir yani, o kadar reklamını yaptık ya, ne olacak ya? Bir dinleyicimize bir yemek veririz ya, ne olacak yani?
1: Ay çok lezzetli ya bak.
0: O
1: çok,
0: zaman
1: çok
0: bu görev sende.
1: Bu,
0: hemen
1: bu
0: görüşmeyi gerçekleştiriyorsun, o hediyeyi almadan gelmiyorsun.
1: Tamam.
0: Pekala, günün sorusuna yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın mı Ece?
3: Günaydın.
0: Günaydın tabii
3: günaydın
0: ki.
3: Tabii ki.
0: Güzel bir pazartesi sabahında. Yarın tatil mi?
3: Yani bana değil. Yani ben...
0: Yok, resmi tatil mi? Ben gerçekten...
3: Öyle duydum.
0: Ben de duydum. Bu akşam Mevlüt...
3: Kandili.
0: Kandili.
3: Dolayısıyla sabaha kadar...
0: Yarın tatil mi onu bilmiyoruz. Ya yani sana değil onu biliyoruz.
3: Ben geliyorum yani.
0: Yani dışarıdaki insanlara tatil mi değil mi onu bilmiyoruz.
3: Bizi bir bilgilendirseler, vallahi biz de ona göre olur. Bir soru hazırlasak evet. Yarın. Ya da hazırlamasak yani, yarın.
0: Memurlar çalışıyor musunuz yarın? Ha? Bankacılar. Hadi bize ulaşın.
3: Bize
0: WhatsApp'tan
3: bir cevap.
0: 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Aha, ne tatil ne diye bilmiyoruz ya vallahi diye. Yemin ederim.
3: Ya.
0: Zaten biz radyo sunucularının çektiği çilelerden bir tanesi bu.
3: En özel günlerde burada olmak zorundayız.
0: Evet.
3: Canlı bir şekilde.
0: Evet, en özel günlerde sen burada olmak zorundasın.
3: Bayram.
0: Bayram,
3: resmi
0: seyram.
3: Tatiller.
0: Demeden değil mi?
3: Evet.
0: Söyle.
3: Bir şey soracağım.
0: Sor
3: acaba
0: bakalım.
3: Şimdi günün sorusu hani etrafımızdaki insanlar kaybolsa nerede olurdu?
0: Olduğunu düşünürdük.
3: Düşünürdük ya.
0: Evet.
3: Acaba biz kaybolsak nerede olduğumuzu düşünürlerdi.
0: Benim için pek iyi şeyler söylemezler.
3: Sen sıkıntılısın.
0: Onu da sorarız ya, o da güzel bir şey.
3: Aynen.
0: Biz kaybolsak nerede olduğumuzu düşünürsünüz. Muhtemelen işi bıraktığımızı falan.
3: Evet. Bu evet. Mikrofonda
0: olmasın. Patronla kavga ettiler ve işi bıraktılar. Benim için başka bir seçenek daha var. Emekli oldu. Seçeneklerden bir tanesi. Bu arada Özcan geliyormuş. Öyle ağız burun ne büküyorsun? Özcan kim?
3: Özcan kim?
0: Nasıl ya? Geçenlerde geldi ya, devasa bir adam.
3: Ha evet, gelsin, hoş
0: gelsin,
3: hoş
0: tabii
3: gelmiş.
0: Ama eli boş gelmesin bu sefer artık. Değil mi?
3: Ya mutlu oluruz böyle bir şeylerle gelirseniz falan. Ama çok da zorlamayalım tabii.
0: Günaydınlar, bak yarın resmi tatil. Ya biri daha yazmış. Yes, yarın resmi tatildir.
3: Sen gelme.
0: Ben gelmeyeyim.
3: Sen gelme. Ben de biraz.
0: Ben idare ederim diyorsun.
3: Burası bende, bana emanet.
0: Süper. Günün sorusunu sorduk bu arada. Sosyal medyada paylaştık arkadaşlar. Sevdiceğiniz, değer verdiğiniz insan bir günlüğüne ortadan kaybolsa ne düşünürdünüz diye sorduk. Yorumlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Bir tane yorum var önce, onu bir Instagram'da. Daha sonrasında WhatsApp'a gelen yorumlara bakacağız. Sevgili Nurcan Kayar. Günaydın öncelikle. Değer verdiğim biri ise arar sorardım demiş. Neredesin diye. Çok iyi tanıyorsam zaten nerede olduğunu tahmin ederim. Önemsizce bir şey düşünmezdim demiş. Oldu. Oldu. Biri daha yazmış, demiş ki çok var öyleleri, o yüzden umurumda olmuyor. Gözden uzak olan gönülden ırak olur. Demiş. Sevdiceği oldu. Aşikar.
3: Aslında bu zamanlarda biraz alışkınız. Hani ghostlamak diye bir kelime var.
0: Yeni nesil.
3: Çok ghostluyor birbirini.
0: Değil mi?
3: Bir anda ortadan kayboluyor.
0: Ghost, İngilizce hayalet. Oradan aldık biz, çevirdik,
3: hayalet
0: bu hale
3: demek
0: getirdik.
3: Ben, evet.
0: Vay be. Bak bir yorum var. Keyfi bilir demiş. İlk başta merak eder, şaşırırdım. Baktım dönmüyor. Gittiği yerde mutlu olur herhalde. Ben de mutlu olmaya bakar hayatıma. Eski kaldığım yerden devam ederim demiş. Bak konu nasıl aşk olayına
3: konu
0: döndü.
3: Konu neden evet mutlu olsun, ne yapıyorsa yapsın. Biz işte
0: Allah
3: nereye
0: belası
3: gitmiş olabilir? Onu soruyoruz.
0: Yaraya,
3: tamam, Allah belasını
0: bastık,
3: versin. O
0: bastık.
3: Ayrı.
0: Mesajlaştığım kişi birden ortaya kaybolursa demiş. Büyük ihtimalle eski sevgilisinin yanına gitmiştir.
3: Ha,
0: bir de cevap işte vermiyorsa. Değil mi?
3: Bu muhtemel.
0: Bak Şengül diye bir arkadaş yazmış. Bayıldı herhalde diye düşünürüm. Ayılınca yazar. Güzel. Yani ben de aslında düşünüyorum yani. Hani sevdiğim, değer verdiğim bir insan kaybolsa. Annesinin yanındadır diye düşünüyorum. Nereye gidecek ya? Bensiz yapamaz o. Ben de onsuz yapamam. Ya. Başına bir iş geldiğini düşünürüm demiş Mert arkadaşımız. Eğer başına bir iş gelmediyse ve bilerek ortadan kaybolduysa inşallah başına bir şey gelir.
3: Güzel. Siz de bunlarla gelin. Aslında düşündüm de yani ben havalimanında arardım hani gitti mi falan. Kaçtı mı?
0: Havalimanını arardın.
3: Kendimi orada arardım ben mesela.
0: Tabii ya.
3: Benden yani. Haber alamazsan bil ki bir yere gidiyorum.
0: Kaçıyorum.
3: Valizimi aldım.
0: Hiç öyle anlar oldu mu sende? Yeter artık ben çekip gidiyorum dediğin anlar olmaz olur mu?
3: Terlik ve böyle şort terlikle kaçtığımı hatırlıyorum sinirlenip.
0: Hadi bakalım kimden mesaj geldi?
3: Annemden günaydın anne. Evet.
0: Günaydın. Demiş ki Ece ya baban hiç kaybolmadı. Bir kaybolsa diye merak etsem.
3: Ay gerçekten bir kankit bir adam.
0: Çok iyi, çok iyi gerçekten. Ben annene vereceğim hediyeyi galiba. Süper ya. Bir kaybolsa da merak etsem dedi. Pekala millet. Enerjinin sayfasında sorumuzu paylaştık. Güzel de bir hediye var, onu söylemedik daha.
3: Aa, hediyemizi söylemedik.
0: Tabii.
3: Hani pazartesi ya böyle hem ağzınız tatlansın hem böyle güzel ayılın.
0: Geliyor güzel bir şey.
3: Kadro kafeden dondurma ve tabii ki kahve.
0: Ne dondurma ne?
3: Ya.
0: Onu duymam lazım.
3: Muz kıvamında. Muz.
0: Muz kıvamında. İki dondurma, iki kahve. Doğru
3: evet.
0: Mu? İki dondurma ve iki kahve.
3: Niye? Çünkü hani arkadaşınıza, sevdiğinize gidip karşılıklı
0: oturun. Peki tek başına gelirse ne olacak? Ben birini, hepsini istiyorum diye.
3: Birini bulacak. Bizi ısmarlasın.
0: Ay, o da olur bak, o da güzel.
3: Biz varız.
0: Pekala, Quadro Cafe'den efsane bir mousse dondurma ve iki kahve, iki dondurma kazanmak istiyorsanız enerjinin hikayesinde soru paylaşıldı. Oraya buton bıraktık. Yorumlarınızı bekliyoruz ya da WhatsApp hattından 0533 888 1010 WhatsApp hattından da bize ulaşabilirsiniz. Gördüm vereceğim söz. Dinliyorum.
3: Şimdi kafa karıştırdık mousse falan yani. İnsanlar diyecek ki bu mousse ne?
0: Evet. Ben
3: kıvam
0: dedim
3: olarak mousse diyorum yani. Hani,
0: kıvam.
3: Yani kıvam.
0: Mousse nedir ya Türkçesi? Mousse kıvam mı?
3: Hayır. Ona bakacağım da. Yani kıvamı böyle ne çok akışkan bir dondurma, ne böyle cıvık, ne böyle çok sert hani Maraş dondurması gibi de değil. Orta kıvam, gelato derler böyle hani.
0: Hı-hı.
3: Yoğun.
0: Anlaşılıyor mu yüzümden anlamadığım?
3: Neyse ya.
0: Mousse
3: bir sonraki anonsu da anlatacağım.
0: Bu artık böyle kaldı. Evet. Mousse dondurma. Jelato kıvamında.
3: Melek uyandırdım. Mousse.
0: Evet.
3: Mousse.
0: İki de kahve için yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Tutulmayanlar Enerji'de.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Oktay ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
2: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, günaydınlar herkese. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada Olympia Seaside'de bir kampanya var Ece. Sen de iyi dinle. Güzel bir kampanya. Dinleyenlerin de kaçırmasını istemiyoruz. Bir hayalin olsa deniz kenarında bir ev istemez misin?
4: Sence.
3: Değil mi? Deli gibi hem de. Millet, Olympia Seaside'in kampanyasını duyduğunuzda yerinizde duramayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bu anons özellikle sizin için. Çünkü adamlar resmen tarihin en büyük jestini yapmış ve tam %10 indirim. Sadece Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına. Kendi toprağınızda denize sıfır lüks bir yaşam sürün diye fiyatı doğrudan aşağı çekmişler. Yani tabii aklınızdan şey geçebilir, cebimdeki para buna yetecek mi diyorsanız, vallahi bu koşullarda yetmeyen cep kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü kampanya süper. Cüzdanı hiç yormuyoruz, sadece %20'yi peşinat veriyorsunuz. Kalanını tam 36 ay vadeye bölüyorlar. Bitmedi, en can alıcı yeri söylüyorum. %0 faiz. Bak, hiç faiz yok. Yani banka kredisiyle, dosyayla, masrafla uğraşmak da yok arkadaşlar. Ben buradan uyarıyorum. Bu kampanya duyuldukça o telefonlar susmayacak. Sonra vay efendim, denize sıfır daire kalmadı. Vay ben kaçırdım. Vahlar bana diye ağlamayın. Elinizi çabuk tutun. Hemen telefonunuza sarılın ve 0539 111 90 90'ı arayın. Numarayı kaydedemeyenler için bir kez daha söylüyorum. 0539 111 90 90. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Geleceğe yatırım yapın, Akdeniz'in tadını çıkartına.
4: Tam onu diyecektim. Geleceğe yatırımlık bir projeymiş.
3: Bence de kaçırılmayacak bir fırsat. Evet. Ev almayı düşünenler varsa, kafalarından böyle bir şeyler geçirenler varsa, ev almanın en kolay yolu bu aralar Olympia Seaside'dan geçiyor. Pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz, enerjimiz tavan ve tamamını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Senin enerjin yerine geldi mi bakalım?
4: Geldi de ben sana şu an tripliyim.
3: Hadi gene.
4: Hadi başladık.
3: Hadi bakalım.
4: Çünkü bugün programımızın ismini söylemedin.
3: İşte ben söyledim de sen içerideydin o sırada.
4: Deşifre.
3: Neyle uğraşıyordun acaba? Şöyle yapalım. Deşifre devam ediyor millet. Deşifre, deşifre
4: ediyoruz. Bak nasıl geldin Neşem.
3: Demek ki o mevzu buymuş. Günün sorusunu istersen bir kez daha hatırlat.
4: Hemen
3: şu anda
4: hatırlatayım.
3: Yeni yola çıkanlar duymamış olabilir.
4: Şimdi etrafınızdaki insanlar, her gün gördüğünüz eşiniz, evet, sevgiliniz, dostunuz, bıktığınız iş arkadaşınız, patronunuz, belki komşunuz. Hı-hı. Böyle bir gün kayboldu, haber alamıyorsunuz.
3: Ana.
4: Nerede olabilir ve
3: nerede
4: neden?
3: Nerede olabilir?
4: Hani nedenini de merak ediyoruz.
3: Hani neden böyle düşünüyoruz mu?
4: Evet.
3: Merak ediyoruz. Pekala. Sevdiceğiniz, değer verdiğiniz insan bir günün ortadan kayboldu. Neden kaybolduğunu ve nerede olduğunu bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. WhatsApp'tan ulaşabilirler. 0533 888 10 WhatsApp attı ki birkaç mesaj var, okuyacağım. Ya da enerjinin Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Altına da aha bu kadar butonu koyduk.
4: Ne kadar?
3: Şu kadar.
4: Aha.
3: Aha bu kadar. WhatsApp'a gelen bir yorum, olumlu şeyler düşünürüm demiş. Belki işi vardır, belki canı sıkıldığı için kaybolmuştur ya da istemiyordur falan filan o ortamda bulunmayı demiş.
4: Yani benim bir kuzenim var mesela.
3: Kayboldu mu?
4: Kaybolmadı da kaybolsa şey düşünürüm. Bu manyak böyle paraya çok takıntılı.
3: Nasıl yani?
4: Yani çok seviyor parayı böyle.
3: Kim
4: kazanma
3: sevmiyor
4: hırs-
3: bu devirde?
4: Hayır, hırslı böyle hani. Üzülüyor
3: güzel,
4: falan.
3: Güzel bir şey bu.
4: Cebinde 17 bin lirası var diye ağladı bir gün. Ben bu parayla nasıl geçineceğim diye.
3: Haklı ama kızacağız. 17 bin lirayla nasıl geçinecek ya? Ne zaman oldu bu?
4: Yani işte sohbet ediyoruz yani.
3: Yani yakın tarih.
4: Tabii tabii.
3: Yakın tarih. 17 bin lira hayatta yetmez ya.
4: Tamam da yani. Ay sonunda
3: yani. Boş boşuna ağlamasın, onu söylüyorum. Ağlar bana, vahlar bana.
4: Ben böyle bir suçtan dolayı yakalandığını falan düşünüyorum. Ben almasam.
3: Bak,
4: banka soygun.
3: Emel Hanım demiş ki, sevgilim, en değer verdiğim insan kaybolsa öldü derim herhalde. Çünkü başka bir neden kabul etmem demiş.
4: Dönmesin bir daha.
3: Bence de dönmesin. Dönerse zaten iş başka bir yere doğru gider. Bakalım yorumlara. Umurumda olmuyor demiş. Çünkü aramız bayağı açık diye cevap vermiş bir arkadaşımız. Ne anlamda olduğuna bağlı diyelim. Yani biriyle konuşuyorsun, ortada hiçbir şey yokken birden iletişim vesaire kesersen buna ghosting olayı deniyor. Senin geçen anonsta söylediğin gibi. Ve bencilce bir hareket, o yüzden nerede olduğunu umursamam demiş. Birdenbire kaybolursa demiş. Ece yine bir yerlerde arkadaşım.
4: Cevaplara bakıyordum.
3: Ben o kişinin neden kaybolduğunu bilirim her zaman. Bak bak bak.
4: Tehlikeli.
3: Bak. O bana çaktırmamaya çalışır ama ben bilirim.
4: Ya.
3: Gördün mü? Gördün mü? Numarası var, ismi yok. Vereyim mi numarasını acaba? okuyacağım ya, herhalde bir sakıncası yok. Şerefsizliğine veriyorum demiş. Açıklama yapar bir insan değil mi demiş. O da güzel. Öldü diye düşünürüm, endişelenirim. Başka bir şey ihtimal dahi vermiyorum demiş. Bunu yazan kadın dinleyicilerimiz daha çok. Öldü diye düşünürüm. Süper.
4: Çünkü başka bir şey düşünmek istemiyoruz. Başka evet, bir evet. ihtimal yok.
3: Yorumlarınızı bekliyoruz millet. WhatsApp'tan yazıyor biri, görüyorum ama ne zaman yazacak bilmiyorum. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Güzel de bir hediyemiz var. Quadro Cafe'den. Mos.
4: Ha, mos. Mos diye okunuyormuş bu arada. Mos şey, böyle fare gibi duyuluyor şimdi.
3: En başından beri yanlış mı söylemişiz millete?
4: Fransızca mos. Yani.
3: Tamam,
4: köpük
3: süper.
4: Demekmiş. Köpük kıvamı, hani öyle bir tatlı var ya, nasıl denk gelmezsin ya?
3: Köpük.
4: Köpük kıvamında böyle.
3: Bir, tamam da o yumuşak olmaz mı böyle? Yumuşacık bir şey olmaz mı? Köpük.
4: Evet.
3: Tamam, biz günlerdir ne diyoruz?
4: Ya bu daha kıvamlı. Güzel bir dondurma diyeyim ben de. Çok güzel bir dondurma. El yapımı.
3: Pekala. Yorum yapanlar arasında en güzel yoruma iki mus dondurma. Mus değil mi? Doğru söyledik.
4: Doğru söyledik.
3: İki tane de kahve ısmarlayacağız. Hadi bakalım. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın. Günaydın. Bana diyorlar ki yani Kerem nasıl bu kadar enerji var? Her gün sende böyle.
4: Evet, sırrını alalım.
3: Valla benim bir sırrı mırrım yok açıkçası. Benim hayata bakış şeklim bu.
4: Doğru. Hep mi böyleydin çocukken, ergenken, de gençken?
3: Ergen. Devamı gelecek mi onun?
4: Yaşlıyken. Gençken hala.
3: Yok, benim enerjim her zaman fazla. Yani inanılmaz fazla. Genç kalmayı da ona borçluyum.
4: Evet.
3: İşte fazlasını da bir yerlerde paylaşmam lazımdı. Onu da burada artık önce sana daha sonra dinleyicilere.
4: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Başaracağım ama sen umarım. Geldiğinde her gün sabah geldiğinde o down yüzünü görüyorum ya. İşte orada senin enerjini biraz daha yükseltmek için benden çok şey gidiyor ya.
4: Aşk olsun ya. Başaracağım ama bir gün.
3: Bence yapmalısın. Bak hayat evet. Çok daha

0: güzel oluyor. Bir enerjiyle uyanıp güne böyle gülerek başlamak, pozitif başlamak.
1: Tabii.
0: Ya ne ben kadar zor olabilir?
1: Seviyorum hayatı, yani yaşamayı. Erken uyanmayı da seviyorum. Hani evet. Öyle derdim yok ya işe gidiyoruz.
0: Bak, erken uyanmak kadar güzel bir şey
1: çok
0: yok.
1: Yani güzel.
0: Birçok işini halledip günün büyük bir bölümü sana kalıyor. Bu inanılmaz bir keyif. İnanılmaz. Yani yaşamayanlar bilmiyor tabii ama.
1: Yani benim kendi içimde kendi problemlerimle kendime olan
0: seni ne ilgilendirir diyorsun.
1: Hayır. Bunu çözersek her şey bence yerine oturacak.
0: Her şey derken senin hayatın yerine oturacak.
1: Doğru.
0: Önemli olan bu. Bana ne yani yoksa?
1: Her gün yüzümü görüp.
0: Yani hayır, ben toparlamaya çalışıyorum elimden geldiğince seni. Yani biraz zaman alıyor ama başarıyorum yani, o konuda sıkıntı
1: evet,
0: yok.
1: Evet, işe yarıyor en azından.
0: Ama niye bu kadar efor sarf ediyorum ben onu her gün soruyorum. Neyse, günün sorusuna yorumlar geldi. Bir yorum daha var WhatsApp'tan, demiş ki günaydın Ece abla ve Kerem abi, iyi yayınlar. Canım abim kaybolsa Jumanji filmindeki gibi oyuna ışınlandığını düşünürdüm. Ne güzel bir film ya, izledin mi sen onu? Jumanji çok güzel, yenisi de çıkıyor galiba
1: ciddi
0: yakında.
1: Ciddi misin?
0: İzlemen lazım, çok keyifli, inanılmaz keyifli film. Hem çocuk hem aile yani izlenebilecek nadir keyifli filmlerden bir tanesi Jumanji.
1: Konu neydi tam?
0: Konu işte 4-5 tane çocuk var. Bir anda kayboluyorlar, ışınlanıyorlar bir adada ama büyük bireyler olarak. Ama içlerinde yine çocuk.
1: Ciddi misin?
0: Çok keyifli.
1: Oo, çok güzelmiş, hemen izleyeceğim.
0: İzlemen lazım, muhteşem bir film. Seri halinde çekildi. Gördüm, yakın zamanda yenisi de çıkacakmış galiba. İzleyeceğim tabii ki kesinlikle. Bir de isim alsaydık, güzel kardeşim benim numarası var, onu söylemeyelim şimdi. verirse ismini. Çünkü bu son anons, hediyeyi vereceğiz artık. Değerlendirmeyi bunda alacağız.
1: Güzelmiş ama yaratıcı bir cevap.
0: Yaratıcı, yaratıcı. Günün sorusunu sorduk. Yorumlar da geldi. Birkaç tane daha var. sevgilim öyle bir şey yapmaz demiş.
1: Teşekkür.
0: Yapmazlar çok yapamaz gibi anladım ben şu an.
1: Bitti, evet, tehdit var o cümle.
0: Üzülürüm geri dönerse ben olmazdım demiş Meltem. Oo. Bak bu da güzel, süper güçleri olduğuna demiş, öyle düşünürüm diyen var. Konuyu kapatırım, daha ne düşüneyim demiş.
1: Çok mu arabesk bir soru bu? Biz böyle hani,
0: yok, konu direkt şeye
1: hani evrildi. Sevgilim kaybolursa,
0: sevgilim kaybolursa evrildi ya, anne baba niye kaybolsun
1: yani.
0: O yüzden çok yadırgamadım. Bir arkadaş yazmış, onu ben hani nakaratıyla söylemeye çalışacağım. Gelin olmuş gidiyorsun. bu şekilde. bir tane daha bir şey var ama iffetli bir radyo sunucusu olduğum için söyleyemiyorum şu anda ben onu. bir daha buluşmam, uğraşmam demiş. Bu da herhalde bir buluşmadan bahsediyor arkadaş. Neyse. Günün sorusunu sorduk biz, üzerimizdeki görevi yerine getirdik. Cevaplar da geldi, güzel cevaplar var ama ben ilk, daha programı açtığımızda ilk gelen cevabı çok beğendim. Yani beğendimden öte en azından hani takipçi çat diye yazdı.
1: Bizi bekliyormuş.
0: Değil mi? Defalarca evet. Sormamızı beklemedi.
1: Evet.
0: Güzel bir şey bu. O yüzden de müsaadenle veriyorum ben ya.
1: Hadi.
0: Tamam, o zaman bak, hikayede atmış sizi dinliyorum diye.
1: Aa.
0: Görüyor musun, hediye için.
1: Evet.
0: Vay be.
1: Bizi çaldı şu an, aldı.
0: Vay be, aldı aldı. Bizi bizden aldın vallahi. Nurcan Kayar. Yıldız gibi kaydınız bak. Yemin ederim. Nurcan Kayar'a verdik mi Moğuz dondurmayı ve kahveyi?
1: Verdik.
0: Verdik. O zaman Quattro Cafe'den iki tane dondurma ve iki tane de kahve. Nurcan Kayar'a gitti bugün.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi süper. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Hediye veremediğimiz dinleyicilerimiz bazen kırılıyorlar. Abuk sabuk yazanlar.
1: Trip atanlar.
0: Trip atanlar yapmayın. Çünkü biz elimizden geldiğince herkese hediye vereceğiz. Amacımız bu arkadaşlar. Beleş alıp size vermek. Tamam. Amacımız bu. Yorum yapan herkese yavaş yavaş da olsa günün birinde muhakkak hediyeyi vereceğiz. Değil mi Ece?
1: Kesinlikle öyle.
0: Bak biz almıyoruz ha.
1: Yok canım, bize nerede?
0: Nerede, mümkün değil. Şey, bu var ya hani yarışmalarda eş, dost, akraba katılamaz diye.
1: Evet.
0: İşte biz onlardanız biz, maalesef.
1: Evet, evet.
0: Maalesef. Ha siz ısmarlarsanız.
1: Neden olmasın?
0: Tabii yani. Neden olmasın. Pekala. Programı kapatıyoruz. Birazdan sevgili Ece ile yine burada muazzam bir çalışmaya gireceğiz. Yeni soruyu belirledik. Günün sorusunu çekeceğiz, hazırlayacağız. Yarın tatil. Yani bana tatil.
1: Sana tatil. Ben buradayım. İstersen buyur gel.
0: Tamam, olabilir. Yani soruya bakalım, çektiğimiz videoya bakalım. Ona göre yarın gelip gelmeyeceğimi. Yok, gelmem ben ya.
1: Gelme ya. Aman.
0: Pekala. Ececiğim teşekkür ederim ya.
1: Ben
0: vallahi
1: teşekkür ediyorum.
0: Renk attın yine her zamanki gibi.
1: Hangi o... renk? Gri.
0: Evet, daha çok öyle.
1: Sisli böyle.
0: Grimsi. Olsun olsun, neşe kattın. Teşekkür ediyoruz. Yine bir sonraki günün sorusuyla karşınızda olacağız değil mi?
1: Olacağız tabii ki.
0: Son cümleleri de senden alalım.
1: Yani sosyal medyadan bizi takip ederseniz.
0: Yok o değil ya, diğeri.
1: Ha, Kıbrıs'ın.
0: Hadi bakalım. Burası Enerji.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop radyosu.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın her şahane ada. Ben Deniz Sabahların Efendisi ve burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve 3. saatin startını verdik. Avize dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Herkese iyi haftalar diliyorum. Az önce söylediğim adım Sabahların Efendisi ve şu anda tatilde olmam gerekirdi benim. Ama radyo sunucusu olduğum için çalışıyorum. Birinci sebep, canlı yayını boş bırakmak bir yayıncı için çok akıllıca bir şey değil. İkinci sebepse dediğim gibi radyo sunucusu olduğumdan ve maaşımdan ötürü maksimum 55 kilometre ötedeki yerlere tatile gidebiliyorum. Evet, ona da değmez diye gitmiyorum zaten. Radyo Enerji burası ve bu kadar uzun yıl çalıştınız mı? Eviniz gibi oluyor radyo kanalınız. Ve bu güzel bir şey ama... İşte ev dediğin yerde sadece senin istediğin kişiler yaşar ya genelde. İşte burada bir takım yok efendim yayın yönetmeniymiş, yayın direktörüymüş. Şey gibi düşünün, böyle en sevmediğiniz akrabanız sizde kalmaya gelince ne hissediyorsanız aynısını hissettiriyor. Gerçekten. Bence çok sevgili dinleyiciler, değerli milletim. Tam 21 yıldır magazin sanayisinde çalışan herkes... Beni aşırı derecede kıskanıyor ve çekemiyor. Yani Kıbrıs'ın en ünlü radyo sunucusu olduğum halde bir tanesini bile görmedim. Yani ünlü insanlarla birlikte çalıştım, yanıma bile uğramadılar. Sonunda büyük bir fedakarlıkla çok güzel bir kadınla evlendim. Ve 7 yılda bir tane haberim çıktı, o da Maytap patlattım diye. Maytap patlattım. Gün ortası büyük ihtimalle kim bu manyak, gün ortası 26 tane Maytap patlatan bu manyak kim diye ilgilerini çektim galiba. Ama ben kindar bir insan değilim millet. Yayınlarımda bütün yaptıkları yalan yanlış haberlere yer verdim. gülmeyin. Bak, magazin dediğiniz şey boş bir akvaryuma olta atıp dur ya belki bir şey çıkar mantığıyla çalışan bir sistem. Ve genel olarak ünlüler hani böyle çok can yakmadığı sürece reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla çok da piklenmiyorlar. Mesela vakti zamanında Barış Arduç'un Hande Erçel'le yakın sahneleri yüzünden Gupse ile arasının açıldığı filan yazıldı ya, hatırlıyor musunuz onu? Ama ben hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence bu haber çıktığında akşamında böyle evde kuru fasulye pilav yiyip dizi izliyorlardı. Art sonra düşündüm de. Ben zaten 21 yıldır Kıbrıs'ın en ünlü radyo sunucusuyum millet. Yani magazin haberi yapsalar ne olacak ki? Bir hayırsever üstüme radyo mu yapacak? Ne yapacak? Bir faydası yok ki bana. Yani oyuncu değilim, bir şey değilim ya. Ama en iyi radyoda çalışıyorum bak. En iyisinde. En iyisinde yine en iyi sponsorla Avize Dünyası muhteşem bir kampanya yaptı arkadaşlar. Onu da vermeden şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ya bakın, çok güzel bir kampanya. Yani böyle kampanyalar kolay kolay karşınıza çıkmaz. Şimdi Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı, o yüzden günlerce söyleyeceğim ben bunu. Kaçırmanızı istemiyorum. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Mağazalarına diyelim. Hatta nerede olduklarını da hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında... Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Mağazaya giriyorsunuz, beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Millet, bu fırsatı kaçırmayın. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar. Üçüncü saatin ortalarına doğru koşar adım gidiyoruz. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. İlk anonsta da söyledim. Yine söyleyeceğim. Muhteşem bir kampanya var. Kaçırmanızı istemiyorum millet. Avize Dünyası'nda iki al bir öde kampanyası devam ediyor. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısındaki Avize Dünyası mağazalarında şu anda iki al bir öde kampanyası devam ediyor. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz, hoşunuza giden iki tane ürünü seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde bir de ne göresiniz, bir tanesini ödüyorsunuz. Kaçırmayın millet, bu kampanya kaçmaz, benden söylemesi. Pekala, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda yine bu sabahta sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim, ne kadar şanslı insanlarsınız. Allah'ım. Ya bu arada hazır aklımdayken bir ilginç fenomeni daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız soruyu soruyorum. Neden fakir insanların satın aldığı hisse senetleri sürekli çakılıp düşerken zengin insanların aldığı hisseler tavanı delip Andromeda galaksisinden dışarı fırlamaya çalışıyor? Yani hiç mi denk gelmez? Yani bir fakir de bir kereliğine kazara yükselen bir kağıt alamadı mı ya? Yanlışlıkla olsa bile. Ben bu yatırım işlerinden anlamadığım için karım iki sene önce hisse senedi aldı bir miktar. Dedi ki ileride çok şaşırtacak bu kağıtlar bizi. Şimdi iki sene geçti. Ben de çok sabırlı bir insan değilim. Karıma dedim ki, hayatım, ileride derken tam ne kadar ileride şaşıracağım çok merak ediyorum çünkü. Yani 53 yaşındayım, yani böyle eğer yaptığın plan 2050'lere falan uzanıyorsa yani büyük ihtimalle tek başına şaşıracaksın, onu hatırlatmak istedim. Bana dedi ki, aşkım dedi, bu elimizin ulaşabileceği bir para değil bu. Ya bir emeklilik garantisi olarak bakmak lazım. Ya o zaman dedim, yani aşkım, kendimi tekrar etmekten hoşlanmıyorum ama 53 yaşındayım. Ve 6 sene sonra emekli oluyorum. Yani bana hani yaklaşık bir yıl, yani kısaca 4 haneli bir sayı söylemeni, zikretmeni çok isterim. Suratını astı biliyor musunuz bana, küstü benimle. Ben dedi geleceğimiz için yatırım yapıyorum. Sen dalga geçiyorsun dedi. Aşkım dedim, bak vallahi de billahi de dalga geçmiyorum. Param yok ya. Yani 70 yaşına geldiğimde seninle, hatırlıyor musun hanım? 2026'da su parasını ödeyemedik. Ama sen kağıtlara dokundurmadın, zamanı değil diye. İki hafta duş yapamamıştık maaş yatana kadar. Hatırlıyor musun diye sohbet edip kahkahalar arasında bu tatlı anıyı konuşmayacağım seninle. Tamam mı? Neyse, yine vırvırlamaya başladın değil mi? Pekala. Emeklilik güzel şey ve bana çok yakın. Benden söylemesi. Ayrılmayın, enerjisiniz. Az sonra tekrar burada olacağız.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Oo, pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Mmm. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Günaydın Aşağına'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok ama en çok ama en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen, en sevilen, en sevilen. bugünün son anonsuna denk geldiniz. Rusya'dan bir haberle bitirelim. Bu haber dünya medyasına düşmüştü. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov'un sevgilisi olduğu öne sürülen Maria Shalayeva'yı 100 milyon dolarlık askeri kargo uçağıyla manikür randevusuna gönderdiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. Tabii bütün dünya yazdı bunu ve şu anda da halen soruşturma devam ediyormuş. Ben çok etkilenmedim açıkçası. Yani adamın kendi uçağı bile değil. Yani arkadaşının arabasıyla kızı hava yapmak gibi bu. Anladın? Artı açık konuşacağım, iş yerlerinde bazen böyle şeyler olur. Hoş görmek lazım. Ya ben de bir keresinde Radyo Enerji Sekreteryası'ndan karıma iki tane A4 fotokopi kağıdı götürmüştüm. Evet. Hey, radyomuzun kargo uçağı olsa ben de karımı maniküre yollardım. Kağıt var bizde. Ve dijital çağda yaşadığımız için hiç kimse kağıdı da kullanmıyor artık. Büyük ihtimalle 2009 yılından kalma bayat kağıtlardır onlar. Hiç bikbiklenmeyin. Bir derdim var. Herkes çok sinirli ya. Herkes çok sinirli. Ve bundan anormal derecede rahatsızım millet. Kimse bana sormadı sabahların efendisi, acaba etrafında bu kadar sinirli insan istiyor musun diye. Evet, çünkü bilirsiniz bütün önemli şeyleri önce bana sorarlar. Şey gibi. İnsanlar sinirli olmak istiyor sabahların efendisi. İzniniz olur mu? Hayır tabii ki. Hayır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Eskiler bir şey söylemiş. Biliyormuş da söylemiş. Sinir ne abicim? Gerek yok bence ya. Bu arada az önce yalan söyledim. Kimse bana hiçbir şey danışmıyor, danışmadı. Ve sürpriz, asla danışmayacak. Önemli değil ya, önemli değil. Ben zaten sürekli bir takım sorulara cevap vermek isteyen biri değilim. Yani bana ne her şeyden önce? Anlatabiliyor muyum? Bana ne ya? Yani kendi derdim kendime yetiyor. Ben daha aynaya bakıp sen kimsin diye sorduğumda cevap veremiyorum istendiğinde, anladın mı? Yani toplumdaki sinir katsayısına nasıl cevap vereyim millet? Nasıl? Katsayı mı? Matematikte katsayı polinomun bazı terimlerinde herhangi bir ifadenin bir seferindeki bir serisindeki çarpma faktörüdür. Şimdi bu katsayı açıkladım. Bu açıklamayı anlamayanlara daha açık bir şekilde anlatmayı okey isterdim ama ben de bir şey anlamadım. Bu yüzden kamuoyundan özür dilerim ya. Ya kamuoyu bile tam olarak ne demek onu da tam bilmiyorum ben. Ya bakın bir şey diyeceğim. Neden beni olduğum gibi kabul edip rahat bir

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çok güzel lezzetler, çok güzel kahveler.

0: çok güzel.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Her anında, hep yanında. Aveon, Aveon sigorta.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Bir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'den herkese merhabalar. Enerji Keyfi başladı. Yeni bir hafta başladı ve bu hafta gerçekten güzel bir hafta. Ağustos'u sonlandıracağımız bir hafta ve ay tutulması gerçekleşecek. Sonrasında yeni ayı karşılayacağız derken bütün güzelliklerin sizi bulduğu bir hafta olması dileğiyle. Enerji Keyfi'ndesiniz. Keyifli konular ve şarkılar gün boyu sizlerle.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şu an siz nerelerdeyseniz biz de oradayız, 93.1'deyiz. Bu arada yeni bir haftadayız ve bu hafta birbirinden güzel etkinlikler, eventler, festivaller, konserler sizleri bekliyor. Detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden bulabilirsiniz. Pazartesi diye düşünmeyin çünkü biletler çok hızla tükeniyor. Eğer hafta sonuna bir plan yapmadıysanız şimdiden plan yapmak için tam zamanı diyebilirsiniz. O yüzden acele edin. Gişe Kıbrıs'ta en güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni bir haftayı başlattık an itibariyle. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Bu arada yarın da resmi tatil. Tabii tatil yapacak olanlar var, çalışacak olanlar var. Biz her zaman burada sizlerleyiz. Capcanlı bir şekilde bu frekansta her zaman ne olursa olsun sizlerleyiz. Ve Enerji Keyfi'ndesiniz. Keyifli şarkılarla pazartesi gününün biraz böyle stresini, yoğunluğunu atmak için radyonuz enerjiden ayrılmayın. Sevdiğiniz şarkılar şimdi sizlerle.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: çok güzel.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken sosyal medyamızda yepyeni bir çekiliş paylaştık. Geçtiğimiz hafta sonu Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki kazanmak istiyorsanız çekilişimize katılmayı unutmayın. Nasıl katılacağınızı paylaştığımız videoda anlattık, açıklamalara yazdık. Gerisi sizde artık. 1000 liralık hediye çekiyle de bayağı güzel ürünler alabilirsiniz Cyprus Express'in web sitesinden. İşinize yarayacak, hayatınızı kolaylaştıracak birçok ürün sizleri bekliyor. Radyonuz Enerji'de de hayatınızı güzelleştiren, gününüze keyif katan şarkılar bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Manifest'in son çalışması Toz Pembe ile açılışı yaptık. Bu arada Manifest demişken de Manifest'in menajeri Tolga Akış hakkında birçok iddia atılmıştı. İşte kızların dijital platformlardan gelirlerinin %100'ü Tolga Akış'a ait olduğu, konserlerden %60'ının sadece kızlara ait olduğu, ki zaten 6 kişiler aldığı ücrette 6'ya bölünüyor, ki daha çok da gider vardır bunun içerisinde. İşte daha birçok böyle söylenti çıkmıştı menajerleri hakkında, işte kızların özel hayatına karıştığı hakkında, kimseyle sevgili olunmasını istemediği, menajerleri bunu istiyormuş, kızlar kimseyle sevgili olunmayacakmış, olsalar da Tolga Akış'a haber vermeden böyle bir şey yapamayacaklarından, yoksa gruptan atılacaklarından bahsedilmiş, böyle iddialar, tehditler dönmüş ortalıkta. Şimdi soruşturmadalar, az önce haberini okudum, sizlerle paylaşmak istedim. Sonucu gelince sizlerle paylaşıyor olurum. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi, keyifli konular ve şarkılarla devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Finlandiya'da yapılan bir araştırma düzenli kahve tüketen kişilerin diyabet riskinin daha düşük, kemik yoğunluğunun daha yüksek ve hormon dengelerinin daha iyi olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuş. Ülkemizde de çok fazla kahve tüketiyoruz. Güne kahveyle başlıyoruz, kahveyle bitiriyoruz. Gerçekten gün boyu çok kahve içiyoruz. Yani çoğu da fazlası da zararlıdır eminim. Ama bu kahve severler için güzel bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Ya her şey dozunda yararlı. Hani her şeyin fazlası zehirdir. Su bile fazla içtiğinizde vücudunuza zehir olabiliyor. İşte kahvede, çayda, diğer içeceklerde öyledir. Her şey sınırında güzel, tadında güzel. O yüzden tadında bırakın her şeyi. Radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

İşe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli şarkılarla ve keyifli konularla bu haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdaki çekilişten sık sık bahsediyorum. Dün itibariyle yeni bir çekilişimizde yayınlandı. Katılmanız için bizleri takip ediyor olmanız gerekiyor. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz. Müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimiz, yayınlarımızda kimler var? Bazen çok önemli, çok değerli konuklarımız oluyor. Onlardan haberdar olmak için, bizlerden haberdar olmak için hangi etkinliklerdeyiz? Hediyelerimiz, çekilişlerimiz, sürprizlerimiz ve komik videolarımız, eğlenceli videolarımız hepsi sosyal medya dünyamızda. Müziğin en iyisi de radyonuz, enerjide.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken, bu arada yine gururlandığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de Filenin Sultanları şampiyonadaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Önce böyle bir zor başladılar. Slovenya'ya bir set verdiler. Böyle son sette de kıran kırana geç derken tabii ki de biz aldık maçı. Tebrik ediyoruz. Yani hiç de şaşırmadık aslında. O kadar iyiler ki. O yüzden ne söylesek boş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çok da gururlandık. Ve şimdi yenilerle devam ediyoruz. Umur Doğman'ın yeni şarkısı Uyku Yok. Radyonuz Enerji'de.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin 3. saatindeyiz. An itibariyle İrem Derici ile karşıladık. Oğuzhan Koç'un yeni şarkısıyla devam edeceğiz derken Mini Mix'te en sevdiğiniz şarkılarla böyle keyifli bir Mini Mix'imiz sizleri karşılayacak. Yaklaşık 3 dakika kadar sevdiğiniz şarkılarla birlikte ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınız

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu frekansta sevdiğiniz şarkıları pazartesi gününde sizlerle buluşturmaya devam ederken bir yandan da böyle keyifli içeriklerden bahsediyoruz. Günün keyfini arttırmaya çalışıyorum. Şimdi bir durum var, bunu hepimiz yaşıyoruz, hepimiz koşturuyoruz, acele ediyoruz bazı şeyler için ama kimi insanlar bizden önce varabilir istedikleri yerlere, hayallerine, dileklerine. Ama onların zamanı senin zamanın değil. Her çiçeğin açma vakti farklı. Bazısı baharda, bazısı yazın, bazısı hiç beklemediğin bir anda açıyor. İşte bizim durumumuz da böyle, sen de öylesin. Belki sadece biraz dinlenmeye, biraz kendine dönmeye ve hayatın senden istediği hızla değil, kendi kalbinin ritmiyle ilerlemeye ihtiyacın var. Biraz yavaşlamak lazım aslında. Her şeyi hemen yapmak zorunda da değiliz. Her şeyi şimdi anlamak zorunda da değiliz. Her yere yetişmek zorunda da değiliz. Bazı şeyler zaman ister, bazı yaralar sessizce iyileşir, bazı hayaller doğru zamanla gerçekleşmek için bekler. O yüzden dünya acele ediyor olabilir ama sen etmek zorunda değilsin. O yüzden bir şeylerin gerisinde kalmadın, yavaşlayabilirsin. Sadece her şeyi aceleye getiren bir dünyada var olmaya çalışıyoruz hepimiz. Bu da günün bir motivasyon cümlesi olsun, sizlerle paylaşmak istedim. Acele etmeyin arkadaşlar, her şey vaktinde, güzel ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu.

0: Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.
1: Ya

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs kaskılarıyla, enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Belki de hayatın en zor derslerinden biri her şeyi kontrol ederek güvende kalamayacağını kabul etmek. Ne zaman olacağını, kimin kalacağını, hangi kapının açılacağını, verdiğin kararın seni nereye götüreceğini önceden bilmek istiyoruz. Çünkü zihnimiz belirsizliği sevmiyor. Bildiği şey kötü bile olsa bazen bilinmeyeni tercih ediyor. Bu yüzden bitmiş şeyleri tutar, kapanmış kapıları zorlar, hayatın tam olarak planladığımız gibi ilerlemesini isteriz. Oysa geriye dönüp baktığımızda hayatımızdaki bazı kırılmaların bizi hiç düşünmediğimiz yerlere taşıdığını görüyoruz. O gün kayıp sandığımız şeyin bize aslında alan açtığını, gecikme sandığımız şeyin zamanlama olduğunu, kapanan bir kapının bizi başka bir yöne çevirdiğini sonradan görüyoruz. O yüzden kontrolümüzü bırakmak, hiçbir şey yapmadan hayatımızın bizi sürüklemesine izin vermek değil. Elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu sürekli yönetmeye çalışmaktan vazgeçmek. Her şeyin nedenini bugün anlamak zorunda olmadığımızı kabul etmek aslında. Ve belki kendimizi sevmek de biraz bu. Hayat istediğimiz gibi ilerlemediğinde kendimizi suçlamak yerine bilinmeyenin içinde bile kendi yanımızda kalabilmek. Her şeyi kontrol etmek zorunda değiliz ama ne olursa olsun kendimizi bırakmamayı öğrenebiliriz. O yüzden kendinizi sevmeyi seçin arkadaşlar. Bu kadar kendinizi yormaya gerek yok, kontrol etmeye gerek yok. Hayat sürprizlerle dolu, güzelliklerle dolu. Bunun bilincinde olun, kendinizi şöyle bırakın artık. Ve enerji keyfindesiniz, devam ediyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: güzel.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik bugünlük. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. Sizleri Türkçe pop müziğin en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hey!

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

0: Haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Burası Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara. Ya.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akıl da senin.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs senin.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: şarkıya.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: tövbeler ettim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.